0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 34, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 36, Antalya 44, Diyarbakır 41 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş? Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyor dün babama. Mouse'tan sen nereden anlıyorsun mouse'tan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir söyleyeyim, bu yiyici yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diyor Chicago Üniversitesi.

günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydınlar. Haydi sabahlar. Perşembe sabahları İstanbul FM'den, Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show'dan. Herkese kocaman ama kocaman günaydınlarımızı gönderiyoruz. Gelmiş benim kankalar. Bizim tayfa toplanmaya başlamış bile. Ne güzel buluşuyoruz her sabah be. Allah ayırmasın vallahi billahi ya. Şuraya bak şuraya. Bugün gazeteler. Ne müdürümler ne amirimler ne komutan. Komutan bey ilk defa doğru yazan oldu. Komutan yazmıyorsunuz artık. Günaydın efendim, hayırlı sabahlar. Şu mesajın güzelliğine bak bak bak. Kim atmıştı? Önce söyleyeyim, Sevil. Şu mesaja bak. Temiz kalbine, güzel yüreğine, tatlı diline, her sabah tükenmeyen enerjine kurban günaydın demiş. Canımsın be. Yarın sevgilim basıp gitse. Şımaracağım ama. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Gönlümün efendisi hoş geldin. Reklamlar geliyorum.

Evet, sabah yola çıktığımda kara bulutlarla doluydu İstanbul'un üzeri. Şimdi yerini güneşe bıraktı. 30 derecelik bir sıcaklık olacak İstanbul'da. Marmara'nın genelinde 32-33 dereceleri bulan Bursa var, Eskişehir var ama Güneydoğu yanmaya devam ediyor. Sıcaklık anlamında gerçekten. Alışkın olanlar alışkın tabii yani. Bir insan yazın Adana'da yaşayıp bir de bir yandan da mutlu olabiliyorsa Adanalıdır demektir. Dün bir arkadaşla konuştum. 11 sene Adana'da yaşamış. Ben sıcağı seviyorum dedi ya. Ya demek ki algımız çok farklı hocam. Günaydın, hayırlı sabahlar, hem de nasılsın Firuze ben demiş. Aslında şeytan lakabımla seslenmeni istedi. Öyle mi? Gondi mi diyecektin sabah sabah? Diyenler var, merak etme. Daha okumadım için çatlıyorlar meraktan. Acaba söyleyeceğim mi diye. Söyleyeceğim. Keyfi yerinde kaçmasın istiyorum demiş. Bursa'dan selamlar, teşekkür ederim. Günaydın Gondişkom demiş. Günaydın, hayırlı sabahlar, teşekkürler. Günaydın Emre, yine buradayız, iyi yayınlar, teşekkür ederim. Günaydın, hoş geldin be ya. Enerjici Emre Usta demiş. Enerji Bakanım günaydınlar demiş. Hayırlı sabahlar Emre abi, günaydınlar. Günaydın millet, ben bugün erken geldim demiş. Size ilan etmiş bunu. Günaydın şirin yürekli adam demiş. Buz gibi bir Mersin sabahından. Eminim buz gibidir ya. 45 derecenin neresini seveceğiz demiş. Bu da Adana'nın plus'ı, bu da Dubai versiyonu. Yani Adana bile serin gelir şu anda Mustafa abiye. Abi günaydın, yine insanları paketlemeye devam ediyorlar demiş. Ya gözaltılardan mı bahsediyorsun? Bilemezük. Sosyal medyadan söyleyeceğimi söyledim. Radyoyu karıştırmıyorum. Günaydınlar demiş ben Atiye. Pazartesi günü sizi dinlemeye başladım. Dün de dinledim. Dün de mesaj atacaktım ama dün bir türlü fırsat bulamadım. 8 kere dün demiş. Tek tek ağırdı bak saçlarım, tek tek. Aramıza hoş geldin. Sevgili Atiye, aramıza hoş geldin. Günaydınlar. Murat Balcı günaydınlar demiş. Bir de lahmacun fotoğraf atmış sabah sabah. Abi herkes sıyırma olur mu? Ya arkadaşlar. Bak siz böyle değildiniz. Benden dolayı mı böyle oldunuz? Yoksa böyleler birbirimizi mi çektik? Günaydın Ballışkosu demiş. Ballışkosu ya, eşine bunu yazmıyordur ya. Mustafa Seden, bak eşine bunu yazmıyorsun sen, biliyorum. Eşin sana günaydın aşkım yazıyor. Adı ne? Ayşe Fatma, bilmiyorum işte. Direkt günaydın diye, hatta sondaki neyi bile tek bırakıyorsun bence. Bana yazıyorsun ballışko diye. Günaydın minnoşum demiş. Günaydın minnoşum. Emre abi günaydın, hayırlı sabahlar. Yarından sonra serinliyor ama rahatlayacağız inşallah demiş. Ben o dün konuştuğum ve bahsettiğin gezen... Tamam, bankalarda rahatlayan. Oğlum bu nasıl cümle oldu? Bankalarda rahatlayan nedir ya? Kısmetse cuma günü izne çıkıyorum. Havalar nasıl olursa olsun benim havam iyi olsun demiş.

Ekmek kızartıyorum, ekmeğimi yerim, sahile gider uzanır kitabımı okurum. Ben çalışmaya karşıyım demiş. Sen zamanında bırak şimdi karşıyım, emekli olduktan sonra. Öyle tabii. Günaydın patatesli böreğim demiş. Bir anda döndük. İltifata bak Allah'ını seversen. Günaydın Muhammed. Günaydın müdürişko. Çekim gücümü unutmuşken evrenle. Günaydın efendim, günaydın. Gün iyi ki varsın. Sürekli birbiriyle takılan arkadaşlar birbirine benzermiş. Öyle diyor Chicago Üniversitesi. Günaydın vahşi kelebeğim demiş. Günaydın Adem, günaydın. Yola bak. Enerji Bakanı bu fotoğraf yoldan gelsin demiş. Babamın en büyük hayali hep birlikte bir kez daha eski günlerdeki gibi arabayla Türkiye'ye gitmekti. O hayalini gerçekleştirmek için 60 yaşındaki babam, 53 yaşındaki annem, 33 yaşındaki ben ve 23 yaşındaki kız kardeşim yola koyulduk. İnşallah kazasız belasız varırız demiş. Bir yandan da ailece sizi dinliyoruz da bütün yaşlarını yeverdi. Boğa burcu babam, akrep burcu annem, oğlak burcu kardeşim. Bir şey söyleyeceğim, arabaya baktım da baba 60 yaşında değil, 70'te de gelir onunla, merak etme, 80'de de gelir. Allah kaza bela vermesin. Almanyalardan Türk, daha bakayım, daha Türkiye'ye giriş yapmamışlar. Tabela neresi? Spital okuyamıyorum ki. Yani netlikten dolayı değil, dilim dönmediğinden okuyorum. 0-544-886-1-886. Meraklanacak bir sevgili var, sevgili var. Almanya'dan Türkiye'ye navigasyonla. Ben mesela navigasyon şu anda Almanya yazsam kapanır kendi kendine navigasyon. Ya yürü git işine bak der ya. Sen de nerede o yürek Almanya'ya arabayla gideceksin. Helal olsun babaya valla. Allah kaza bela vermesin. Ara ara haber verin. Dur, biliyormuş gibi bir şeyler söylemem lazım. Bir de o şeyin orası o Almanya çıkışında, Almanya çıkışı. Yan yoldan gidin, orada çalışma var, ben biliyorum. Haber geliyor bize. Günaydın paşam, iyi yayınlar demiş. Günaydınlar, teşekkürler efendim. Abi günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı işler herkese. Allah kolaylıklar versin demiş. Sana ve herkese demiş. Kahvaltı tabağına atmış. Yani ayıptır ya. Kahvaltı, bak bir şey söyleyeceğim. Kahvaltı tabağına laf söyleyecektim de şu alttakini ben başka bir şey, yer falan zannettim onu. Sandalye, masa, göbeğinmiş ya. At Osman Ünsal attığı fotoğrafı, baksana fotoğrafın yarısı adamın göbeği. Ben çeksem ben de böyle atarım da kahvaltıyı maşallah. Buna nakit iyi bir ödeme vardır. 2-1. 2 yumurtam var orada, 3 yumurtam var. 30'a yakın zeytin var. 20 dilime yakın kaşarlı beyaz peynirli bir peynir tabağı var. Yanında lorda var. Simit var. Çokella var, çokella. Bal var, kaymak var. Süper. Oh be, yağ var, bal var. Biz de yorganları kemiriyoruz burada.

0: şişeye vakum yaptırtarak. Afiyet olsun efendim, sularımızı içelim hatırlatmışken. Abi duymuyorlar sesini, bir su sponsoru bulamadım demiş. Ya ne işimiz var bizim su sponsoruyla, gözünü seveyim ya. Biz kendi, benim sponsorum sizsiniz deyip ertesi gün dandirik bir su firmasıyla anlaşırsam benlik bir şey yok. Bilgisayarımı açtım, bismillah dedim, koltuğuma oturdum, kahvem de yanımda, radyoda da sen varsın, daha ne olsun. Teşekkürler Murat. Hayırlı sabahlar. Abi menemen sözünü ne zaman aldın? Ne menemen sözü vermedim ki ben. Ya böyle zarf atıyorsunuz ortaya karışık. Yerse diye benden de şey bekliyorsun. Kesin söylemişimdir böyle bir şey. Çalışmayan klima yapmışlar abi demiş. Takılalı 4 ay oldu, daha serinlettiğini görmedim. Klimasının fotoğrafını atmış abi. O zaten serinle, yani kumandadan biraz büyük. Onun klima olduğunu emin misin? Bir de klima görünümlü vantilatör satıyorlardı internette bu tokatçılar. Klima adı altında. Bir tane arkadaşım iş yerini aldı, sazan. İnanın var ya, içini açtılar, 4 tane pervane çalışıyor içinde. Sadece normal vantilatörü böyle yan yana 4 tane fındık lahmacun büyüklüğünde pervane koymuşlar. Tabii sonra tüketici hakem heyetine falan gitti, iade etti ama... İçinden hortum geçiyormuş da buzlu su koyacakmışsın da, buzlu suyu bulduktan sonra içerim ben onu. Daha çok sevinirim. Abi radyoda işe başladım galiba, her gün mesaj atma zorunluluğu hissediyorum. Teşekkürler. Berlin'e selamlar. Montumuzu giydik işe gidiyoruz, mutlu musun demiş. Bence hiç kaşınma, bak dua et. Yanıyor burası, yanıyor. Tamam, mont da giymeyelim de bir ortasını bulamadık ya. Bir reklamlar arkasından buradayız. Yoklamamız başlayacak.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
3: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM. Burası

Günaydınlar demiş Emrah Kızıl abi. Sabah sabah akvaryum temizliği yapacağım. Çok üşeniyorum. Allah'tan bir kuvvet gelmesini bekliyorum demiş. Hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Niye sabah sabah? Balıklara misafir mi gelecek öğlende? Benim annem gibi, annem misafir geleceği zaman böyle gece 3'te 4'te mutfaktan sesler geliyor. Bir bakın hamur yoğuruyor falan böyle. Ya misafirler de niye aç geliyorsa abi, yani anlamıyorum ki ben ya. Ya cenaze evinde ketçap mayonez soran gördü bu gözler yani. Bir yere gidince yemek yeme hastalığı ya. İç kahveni dön geriye, ne gerek var ya. Bir onlara tutuluyorum, bir de böyle şehirler arası yola çıkar çıkmaz tuvaleti gelenler var ya. Daha sokağın köşesini dönmüşsün diye ki bir benzinlikte duralım, sıkıştım ben. Emre Bey günaydın. Aslan'ın kasası da ne? Mesajı sildi okurken ya. Yazıyor, dur bakalım, keyfi gelirse yazacak. Okurken mesaj havada gitti. Bir şey diyeceğim, bir şey yer misin demiş. Yemem sağ ol. Mesaj düzenlenmiş. Aslı'nın kumbarasından 7470 TL çıktı Emre abisi. Sana soruyu bir yere bağış yapmak istiyormuş. Ya yerim ben seni ya. Tipe bak, tipe bak şunu, maşallah maşallah. Para biriktirmiş de bağış yapacakmış. Ben fikir vermeyeyim hocam ya. Ben fikir vermeyeyim, neresi gönlünden geçiyorsa, isterse bir gariban doyursun, istiyorsa ama böyle resmi kurumlar var, LÖSEV gibi vesaire, bir baksın. Ahbap falan da şimdi espri yaparım. Aferin ama bu yaşta resmi para toplayan SMA'lı aileler var vesaire, hani araştırsın, içinden geliyorsa muhtemelen en bu işe de teşvik olmuş oluyor. İstiyorsa bana sormasın yani, şey yapsın, kendisi halletsin. Ben yazacağım şimdi WhatsApp'tan size. Sevgili Arslan, kahvaltı yapamadım. Aslan gibi kardeşime helal olsun.

bakalım kimler neredeymiş. Evlerinde olanlar, bir iş yerinde olanlar, ikiye maalesef trafikten bizi dinleyenler üçe basıp yollarlarsa. 0544-886-1886'ya başım göre erer. Bakalım kimler buradaymış, görmüş olurum. Ne kadar kalabalığız bir görelim, ne kadar kalabalığız. Evindeysen bire, iş yerindeysen ikiye, trafikteysen üçe bas. Yolla WhatsApp'tan. Beni kalbimde... Bakayım. Var ya, sürüne kapımı çal. Bugün yine oltayı atacağım, bakalım galeriden ne tutturacağız. Nasibimizde neler görmek var bugün. Var ya, saati gelsin. Kapanıp önümde. Siz yine galeriyi bir kontrol edin, bakalım denk getirebilecek miyim? Beni...

karpuz aldım, kelek çıktı. Bu akşam manavcıyla mevzu var abi, gelir misin? Manavcı mı? Arkadaşım manavcı değil o, manav. Manavcı olması için manav satması lazım. Yani normal manavı satması lazım. Mesela bakkala bakkalcı demek gibi bir şey oluyor. Kasapçı. İade et kardeşim. Karpuzda da barkod yok ki, nasıl ispatlayacaksın oradan aldığını? Gerçi nereden aldıysa oraya götürür insan. Ben de ne güvensizim ayol. Dün akşam 10-11 halı saha maçımız vardı. 0-0 bitti. Allah seni inandırsın. Dünyanın en saçma maçıydı. Herkes mi kazma olur abi, anlamadım demiş. Herkes derken kendini kattın mı buna? Sen niye gol atamadın? Uykusuzluktan nefretle uyandığım sabahları sevdiren adam günaydın demiş. Teşekkürler efendim. Eksik olmayın. Var olun, var olun. Emre Bey, Canan Karatay'ı konuk alsanız da bir sabah demiş. Oldu, dayak yiyeyim sabah sabah yayında. Dünya Kupası ilk 11'ini gördün mü abi demiş. Ya görmedim de duydum, bir bakacağım ona. Cımbızlarda bir konuşacağız. Halk oylamalarıyla 11'i belirlemişler. Bakalım ben katılıyor muyum, 11'e katılmıyor muyum? Sizin de fikrinizi merak ediyorum tabii ki. Yok abi ben kaleciydim demiş. E tamam işte bak, gol yememişsin en azından, garanti. Açım demiş sadece, mesaja bak. 3 dakika önce 1'di. 3 dakika önce 1'di. Şimdi 3.4. Dakika sonra kısmet demiş. 3.40 dakika sonra kısmet. Virgülden sonra boşluğu bırakmayınca ben onu 3.4 okurum tabii. Börek sözüm vardı, ne zaman ısmarlayacaksın? Öyle bir sözüm yoktu, atma. Bir de sıfıra basmış. Kafasına göre takılıyor ya.

0: Üç be ya. Dört demiş araç muayene istasyonu. Allah sabır versin. Berlin trafiğinden selamlar abi demiş. Günaydınlar. Gönüllü yoklandık. Günaydın, günaydın, günaydın. Adını dağlara yazdım. Adını dağlara yazdım. Dizi ismi.
1: Adını dağlara yazdım yârim.
0: Selamlar, ben Gökhan Karaman. Bugünden itibaren sizi dinlemeye başladım. Şenol Dayal önerdi demiş. Kendisi benim çok yakın arkadaşım. Eşim Zeynep Karaman, Karaman'a bir şarkı rica edeceğim demiş. Sağlıkla kalın sevgiler, 90'lar güzeldir. Efendim sıradaki şarkı kendisine gelsin tabii ki. Eşinizin gözlerine renk bilmiyorum ama inşallah denk getirmişizdir. Bazen denk gelmiyor çünkü. Sıradaki şarkı diyoruz. Elalarını, elalarını Allah versin. Yoldayım ama trafik yok, kaça basmalıyım demiş. Şimdi efendim trafikten kastımız, yolda tek arabada olsa trafik oluyor sözlük anlamı itibariyle. Sıkışık trafik dediğimizde gidilemeyen yol anlamına geliyor. Dolayısıyla trafikte olduğunuzdan mütevelli 3'e basmanız yeterli. Muzunuzu mu yiyorsunuz, ne yapıyorsunuz şu anda? Arabanı aldın ıslatıyoruz mu demiş. Beni bir ıslattılar, bir ıslattılar ki. Sorma, önce ben bir şey düşünüyorum. Önce ben kendim bir kurayım de. Sonra tekrar ıslatırız. Herkes rahat yazıp istediğini yazıp içini döküyor demiş. İyi ki varsın, Allah işini rahat getirsin. Sorma, bazen çok rahatça yazıyorlar. Efendim su içmeyi hatırlatmıştık her gelen. Sonraki vatandaş hatırlasın diye bana hatırlatmaya gayret gösteriyor. Lakin hatırlattık suyumuzu ve içtik. Ama tekrar hatırlatmanın bir sakıncası var mı? Hayır. Sularımızı içelim hadi. ...88.6 ne iş ne ev sendeyim demiş. Vay, bende olanlar 9'a bassın. Şaka yapıyorum şimdi, 9 9 9 yollamayın.

Sabah sabah ne güzel geliyorsun demiş. Teşekkür ederim. Abi arabadaki sular bitmiş, hepsini içtim ama bagajda başka bir şeyler var demiş. Hiçbir açılmamış, onlar kabul olur mu demiş. Vallahi bana fark etmez, olabilir.

Bir iki tane haber gelmiş de onlara bir bakayım. Baktım bile. Günaydın, iyi yayınlar Emre demiş. Ya abi bir litre su içirdin bize demiş. Yana yana tuvalet alıyorum. Oğlum makul değerlerde içersek. Geçenlerde çünkü bir eskiler bilirler. Skandala imza atmıştık burada. Herkes bayağı içti. Ben de biraz fazla su sesi yaptım. Mağdur olan dostlarımız oldu, benzinlik bulamayanlar. Kardeşim günaydın, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler efendim. Günaydınlar, hayırlı sabahlar.

Abi haberin var mı, Muhammed Salah ne zaman geliyor demiş. Hiç bilmiyorum ya. Ben kesinleşmeden, havalimanında görmeden İnanmam çünkü çok uydurmasyon haberler oluyor. Bütün transfer dönemleri böyle oluyor diye düşünüyorum. Günaydın Emre. Metin Bey yıllık izinde mi demiş. Millet iyice işi boşladı. Metin'i kovdum ya. Hem de tazminatsız kovdum Metin'i. Kapıdan kovsam bacıdan giriyor. Dün yine buralarda dolanıyordu. Kafasına göre. Öyle yok, öyle yok. Sabah müdür gelmiş 7'de, sen geliyorsun 9'da, günaydın günaydın. Öyle bir maalesef. Yok öyle bir dünya ya. Ay çok su içtim çatlayacağım demiş. Sen gece akşam yatarken ne yediğini bir göz önünde bulundur, bu kadar su içiyorsan. Onun bir sebebi vardır yani. Daha bizim kahvaltıyı söylemedin demiş. Sözde kahvaltı yapacaktık 6 ay önce. Abi 6 ay önce bir tur yaptık sen. Seni çağırmayı unuttuk, ne oldu ben anlamadım. 9 gibi gelenlere sanki bir taş mı attın? Yok abi, direkt laps diye söyledim vallahi hiç. Hayırlı sabahlar, yoklama alındı mı demiş. Son anda yetiştin, hadi yok yazmıyorum. Son anda ama bak, son anda.

0: Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de. Şimdi İstanbul FM'de.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklamlar.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda altın

Limon fidan bir yaprak daha aç demiş. Limon fidana selamlar gönderiyoruz. Metin gittiğine göre taklacılık işleri, yani pardon, müdür yardımcılığı pozisyonu için nereye başvuru yapıyoruz? Metin gitti ama haberi yok. Gelip bir tur dolanıyor buralarda. Şimdi ben bir ekip kuracağım abi. Güvenlik ekibi, koluna girip atacağız Metin'i dışarıya. Üzülecek ama yapacak bir şey yok, ama yine kıyamayabilirim ben ya. Vallahi kıyamayabilirim. Günaydın Emre, maalesef yine 3 demiş. Normalde ütümü akşamdan kendim yapar, kıyafetlerimi hazırlarım. Ama uzun zaman sonra hanım ütümü yaptığım... Ne? Hanım ütümü yaptı, uğraşma sen dedi. Ben rahat rahat yattım demiş, sabah ütü... Ya lan... Sabah ütülediklerini de giydim demiş. Rengarenk sultan papağanı gibi dolaşıyorum şimdi demiş. Yine de eline sağlık, düşünmüş, bizi sağ olsun.

0: Bak bak. Bizde hemen böyle oluyor. Topluma örnek olacak bir hareket yaptığı zaman birisi hemen böyle makaraya geçiyorsunuz. Yapmayın bak. Günaydın Emre Mutlu demiş. Günaydınlar. Sabah mevzusu verildi mi? Veriliyor birazdan. 0544-886-1886. Çok fazla yeni katılan dostumuz var. Allah'a çok şükür. Ben de şey gibi oldu. Esnaf der ya, işleri iyi abi. Vallahi bayağı satış var. Allah'a çok şükür. Kesinlikle her geçen gün çok daha büyüyor kitlemiz. O yüzden numaramızı kaydetmelerini temenni ediyorum. 0544-886-1886. Abi suyu hatırlattın mı demiş. Hatırlattım. Evet. İçesim vardı da içmeyeceğim artık. Berkay'la aranızda özel bir anlaşma var mı abi? Bu Aslanlar Doğuyor'yu her sabah çalıyorsun demiş.
1: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.
0: Hayır, her sabah çalmıyoruz. Çünkü bizim buradaki programımız en son ne zaman çalındığını söylüyor. Dün en son Yalçın Alaca çalmış. Öncesinde sabah ben çalmamışım. Bir önceki gün de çalmamışım. Gidiyorum ama sen girilmesi zor yolda kalır. Pazartesi sabah çalmışım en son.

Sabah mevzumuzu verelim bakalım. 0544-886-1-886. Neyin yedeği olmazsa rahat etmezsin. Aa, mutlaka yedeği olması lazım bende. Dediğin şey nedir? 0544-886-1-886. Daha dakika bir gelen cevaba bak ya. Neyin mutlaka yedeği olması lazım sende? 0544-886-1-886. He, fitil ateşli demiş. Yedeksiz asla olmaz. 0544-886-1-886.

Günaydın demiş. Osimhen'imizin yedeği olmazsa olmaz. Herkesin başka bir derdi var. Araba anahtarının yedeği demiş. Güzel şampuan. Vallahi ben eve alışveriş yaptığım zaman mutlaka deterjan konusunda yedeklemem lazım. Yedekte mutlaka bulunur demiş. Günaydın şampuan mutlaka stoklarım. Step ne demiş? Eşim için çamaşır yumuşatıcısı. Geçen gün numarayı duymadım gittim sonunda Instagram'dan yazdım dönmedin demiş. Ben de beni ghostluyorsun sandım demiş. Instagram'dan yazdım görmedin. Efendim görememişim. Berkil Hanım günaydınlar. Arabada yedek tişört olmazsa olmaz demiş. Yoksa bugün bitmezdi. Belki saçma gelecek ama çorap mutlaka çantamda bir çift yedek çorabım olur. Şişirilebilen bir şey demiş yedek lastik her zaman. Teknede impeller lastiği, mazot, yağ, su, süperatör filtreleri, kayışlar. Abi bizim anlamadığımız konular ya. Bir teneke yağ demiş. Yedek sabrım olsa çok iyi olurdu. Manita demiş. Hanımefendilerden çok fazla çorap cevabı geliyor. Hatta çorabın fotoğrafını da atmış. Kulaklığımı nerede unuttum bilmiyorum ama yedeklemem lazım. Şu an bütün otobüs seni dinliyor. Şapkan varsa ters çevir para topla. Öyle bedava yok. Her şeyin yedeği var yarabbi şükür demiş. Tek olanları da yedekleyeceğiz inşallah demiş. Demek ki her şeyin yedeği yokmuş. Tek olanlar varmış kendiniz söylediniz. Kendi beyanatınız. Tuvalet kağıdı ve ıslak mendil demiş. Yedeği olmazsa olmazlardan. Kredi kartının yedeği olmazsa olmaz abi demiş. Ancak kartla dönüyoruz. Pekala. Araba lastiği step ne yani? Step ne iyi ki yazdın dostum. Ben araba lastiğinin yedeğini Allah razı olsun. Powerbank demiş. Kameramın pili demiş. Fotoğrafçıyım da. Tahmin ettim. Diş macunu demiş. Yedeği olmazsa asla olmaz. Cep telefonunun yedeği demiş. Naneli sakızımın yedeği olmazsa asla olmaz demiş. Her an bitebilir Allah korusun.

0544-886-1886 senin için neyin yedeği olmazsa olmaz. Neyi asla yedeklemeden devam edemezsin. Siyah. Mutlaka yedeğinin olması lazım. Verdin, gece mi gezerdin, hazır mı yerdin? Söyle bakalım. Dedikodu yapılacak kankamın demiş. Mesela telefonu kapalı ya da müsait değil ama dedikodu yapmam lazım. Mutlaka yedeğine başvurur. Allah'ım dedikodu yapamıyorum. Krize gireceğim galiba.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 34, Bursa 28, Antalya ve Diyarbakır 41 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız...

0: Uçar Filo'dan olsun. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol, Şirinevler, Zeytinburnu, aksi yönde Bahçelievler, Sefaköy etkili. Temde Bahçeşehir, Altınşehir, Hastalok Meydanı yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Üsküdar, Kozyatağı, Temde Ümraniye, Kavacık yoğun devam etmekte. Kartal, Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Ayıptır ya. İnsanları böyle zaptırapt altıralı baskı kurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş, bu büyülü bir tane daha yap. Bu da büyülü, 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane erkek bu.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya.
2: Emre Mutlu Show.

0: Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin. Dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

Mutlaka aracımda yedek tişörtüm olur demiş. Hele ki yaz aylarında. Ekmeğin yedeği mutlaka olur bizim evde. Bizim ev dediğine göre en az 2 kişinin 3 kişinin yaşadığı bir evden bahsediyorsun. Orada da işte kimin ne zaman acıkacağı ve nasıl bir tüketim politikasıyla ekmeğe yaklaşacağı belli olmadığı için. Mesela şey, bir şöyle bir tayfa var, ben kullanmıyorum. Bir de oradan koparsana bir yorum ekmekte. Neyin yedeği olduğunu asla söylemem demiş. Tam söyleme. Paramın yedeği olmazsa olmaz demiş. Allah herkese yedek para nasip etsin. Personelin yedeği olmazsa olmaz demiş. Ayrıldığında tüm işler sana kalıyor. Hmm. Dolapta her zaman bir kuzu budu olur yedekte. Abi zenginin hali başka oluyor. Bizim züğürtün çenesi yoruluyor işte. Type-C şarj aletimin yedeği olmazsa olmaz demiş. Kuaförümün yedeği demiş. Küsmesinler diye bir ona gidiyorum, bir ona demiş. Sıra bekleyemiyorum maalesef. Yedek kuaför. Birbirlerinin yedekleri olduklarını biliyorlar mı acaba? Yani aldatıldıklarını. Biliyorlar mı? Bir yoğurt fanatiği olarak demiş, yoğurdun yedeği olmazsa o dolap benim için boş dolaptır demiş. Yedek yoğurt. Abi yoğurdun da kriz olmaz ya yani, hani mesela yoksa yeme sen mesela, olmuyor mu hani? Tütün mamulleri yazanlar var. İçmeyin arkadaşlar, bırakın. Kötü kötü. Şarj aleti yedeği çok fazla yazan var. Yedek telefonum diyenler var. Beş litrelik su demiş çünkü çok su içiyorum. Yani evet, litre miktarından anladık bayağı bir. Ama bir hanımefendi olarak umarım o beşliği kafaya dikmiyorsunuzdur. Estetik görünmez diye. Ben çünkü yapıyorum, onu da yaptığım çok oldu. Annemin hatta yuh yuh bardak var orada. Sabah sporunu yapacak mutlaka yedek bir yerim vardır demiş. Mükemmel. Arabamda mutlaka yedek su olur demiş, ama bagajda, ama arka kapı kolunda.

0544-886-1886. Senin için neyin yedeğinin olması çok önemli. Bu sabah mevzumuz

0: Galeriler hazır mı? Emre'nin oltası geliyor birazdan. Galeriler hazırsa, herkesin galerisi müsaitse, rakamlı bir istek nokta atışı atacağım. Allah'ım bu sabah şanslı günümde olayım ya. Efendim atmak zorunda değilsiniz. Ama eğer atacaksanız dürüstçe 8. görseli istiyorum. Telefonun galerisindeki 8. görsel. Video ya da fotoğraf, her neyse bilmiyorum. İşte onu istiyorum, onu bana atıyorsun şimdi. Dediğim gibi atmak zorunda değilsin. Atmıyorsan atma ama atacaksan da lütfen 8. görseli sağ gelsin. Hadi bismillah. Günaydın Emre, oltanı gönder gelsin demiş. Gönderdim, gönderdim. 8. görseli istiyorum. Video olur, fotoğraf olur, fark etmez ama 8. Duramıyorum, kalamıyorum, buradan nefes alamıyorum, her şey... Köfte, makarna ve çorbadan oluşan bir fotoğraf geldi. Hoşaf da var. Peki, kötü başlamadık. Yine yemek, kabak, bezelye, turşu, pancar. Empati yaptım, yine ben haklıyım yazan bir tatlışın fotoğrafı var. Çamaşır makinesinin içine girmiş bir ufaklık var. Çatalca'dan günaydınlar. Ne zamandır yazmıyorduk ama umurunuz değil demiş. Kayınbabam diyor ki gelinimin yedeği olmadan olmaz. Şimdi bir şey ben anlayamadım. Duramıyorum, kalamıyorum, burada nefes alamıyorum, her şey çok sade. Bir el işi gelmiş. Kayınbabam diyor ki gelinimin yedeği olmadan olmaz. Şimdi kayınbabanın... Bir sen, bir ben, yanık bir... Gelini... Eğer istersen... Senin eşin olamıyor. Dudaklarım... Babam deseydi mesela, babam diyor ki gelinimin yedeği olmaz. Hani gelininden bahsediyor, senin eşinden bahsediyor. Konunun seninle ne alakası, ben onu anlamadım. Ha pardon, Elif sen misin ya? Bir dakika, bir dakika. Tamam, ben olayı... Fotoğrafta iki kişi var ya, ben erkek bir... Yani erkek bir... Erkeğin yazdığını zannettim ya. Salaklık vurdu, özür diliyorum. Vallahi kafayı toplayamadım. Tamam, anlatmana gerek yok. Şimdi saydırma bana. Elif, yani senin kayınpederin senin yedeğin olmaz diyor, anladım.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
0: Geliyorum hemen.
2: Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tahmin de çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tahmin dersin. Tahmin. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışa söyle.
2: Tahmin.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tahmin.
4: Tahmin uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmin. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tahmin bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
8: Burası

8. fotoğrafların arasında çok tatlış bir fotoğraf geldi, birbirine sarılmış. 4 tane miniğin fotoğrafı, ne kadar tatlılar, Allah gülüşlerini yüzlerinden eksik etmesin. Yeso atmış. Muhtemelen kızınız efendim çok benziyor. Güzeller güzeli kızınızla bir fotoğrafınız var muhtemelen. Siz de aynı şekilde. O arkadakinin de ağzını yüzünü ısırırım, çok tatlı ya. Çok tatlı, çok tatlı bir yolculuk fotoğrafı gelmiş. Günaydınlar. Olmayan manitamın yedeği olsaydı fena olmazdı demiş. Nasıl bir yokluktayız ya adam?

0: DJ setup'ımın yedeği olmazsa olmaz demiş. Çalıyoruz evelallah. Hayırlısı. 8. fotoğrafa baktık. Yine bir minnoşla beraber, kızıyla beraber fotoğrafını atmış. Bir tane videomuz var. Bakalım açalım şöyle bir. Yine bir sokak hayvanlarını besliyor bu dostumuz. Ellerine sağlık. Allah razı olsun senden. Dün çocukları soyun parkına götürmüştük. Şansına o çıktı demiş 8. görselde. Evet, şansıma. Ayrıca ben de radyocumun yedeği olmalı demiş. Çünkü kendisi özel sektörde çalışıyor. Olmasına rağmen bütün resmi tatillerde izin yaptığı yetmiyormuş gibi taktı benim izin yapmamaya. Radyocum gibisini bulamadım. Yerini tutmuyor hiçbir radyocu. Ay efendim, sağ olun, sağ olun. Önden çakıp arkadan yumuşatmış. Neymiş bu? Bir görsel var. Adem atmış. Sesini açamıyorum şu anda. Bakacağım. Al işte 8. fotoğrafa bak. Bendeki ya, ben de abi. Pizza atmış, pizza. Ortasında ne peyniri diyorlardı buna ya? Bufa peyniri miydi? Neydi adını unuttum. Domatesler, momatesler, Napoli pizzası, roka yaprakları, naneler, maneler. Yok abi, yok. Ben de 8. 8. sırada ekran görüntüsü almıştım demiş. Bakalım bir neymiş. Evet. Çiçek getiren güvercin videosu. Eşine çiçek getiren güvercin videosu. Teşekkürler Tuğba. Burat da, ben burrito mu dedim, ne dedim? Bufo mu dedim, evet. Burat da peyniriymiş demiş, İtalyan peyniri. Labne peynire zam gelmiş abi, evet. Yine moralim bozuldu, yok ya. Niye tutturamıyorum ben şöyle? Gizli klasörüne atılmayı unutulmuş fotoğrafları ya. Bilardo masasından bir fotoğraf var. Amerikan bilardosu. Bizim ofisimize de geldi. Amerikan bilardosu. Oynayacağız bol bol. Sizi dinleyerek yolculuk ayrı bir keyif demiş. İlk defa mesaj attığı için sormak durumundayım. Bizi nereden duydunuz efendim? Yeni mesaj attığınıza göre yeni dinliyor olabilirsiniz. Yeni dinliyorsanız bizi nereden buldunuz? Lütfen yazın, benim için kıymetli bir bilgi. Çiğdem Toprak mesaj atmış. Bir motosikletin üzerinde. Güzel kaskı var, takmış. Pekala. Geçelim diğer fotoğraflara. Azerbaycan'dan bir fotoğraf var. Bu arabalardan çok var. Yani Lada galiba bu, eski Ladalardan. Çoğu da taksilik yapıyor orada. Burası Gence mi, Bakü mü? Günaydın efendim, günaydın. Sevgili Şenol, Terminator, yapay zekalı Terminator. Sen Şenol, sen zaten Terminatörsün, gerek yok. Yanında yine çak tokadı gitsin. Ahan da bu kim? Özgür fotoğraf atmış. O da ilk defa mesaj atıyor. Gebze Denetimde Serbestlik Müdürlüğü'nden fotoğraf atmış. Özgür, bizi nereden duydun? Sen de nereden geldin? Bir yazarsan çok sevinirim. 7 diyebilirdin, 9 diyebilirdin demiş. 8, ben sana bunu nasıl atayım demiş.
1: Sakın kısma. Çünkü en iyi şarkı...
0: O zaman bu şarkı hepinize gelsin. Ver bakalım şimdi birazcık sesi. İmkanın varsa sesini birazcık açıyorsun, enerjini biraz yükseltiyorsun. Yükseltmezsen adama derler ki... Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah.

Vardiyam değişti, onun için dinleyemiyorum. Özlemişim sizi demiş. İyi yayınlar, ben istirahate geçiyorum. İyi istirahatler kardeşim. Teşekkür ederim. Ben sürekli İstanbul-Bursa arası yük taşıyan bir insanım demiş. Sabah saatlerinde 10'a kadar bu arada sizleri dinliyorum. Ve yolculuk keyifli geçiyor. Bol bol gülerek teşekkürler. Sizinle şans eseri radyoda karşılaştım. Sıcak kanlılığınız beni bu radyoya bağladı. Yaklaşık bir aydır bu radyoyu dinliyorum. Çekindiğim için ilk defa yazıyorum demiş. Aşk olsun ya, çekinme. Gel gel, aramıza hoş geldin. Böyle başlarsın, sonra başlarsın bana gondi mondi şişko mişko demeye. Böyle başlıyor herkes. Çekinerek başlıyor. Tabii tabii. Efendim, yeni gelenler Instagram'dan benim kim olduğumu merak ediyorlarsa, ki umrunuzda olmayabilir. Emre Mutlu online yazarsanız, aha da ben oyum işte. Çünkü bazen diyorlar ki bu ses tanıdık geliyor ya. Ya işte filmlerden, dizilerden, tiyatrodan, stand-up'tan, sosyal medyadan aşina olduğum bu ses. Hatta geçen gün birisi yazmıştı, 7 aydır dinliyorum seni, o Emre bu Emre'ymiş. İnanamıyorum. Allah Allah. Triplere bak. Bakıyormuş fotoğraftaki yer. Emniyet önemlidir diye bir motorun üzerinde fotoğraf atmış hanımefendi. Arkasında bizim bina var. Bu 8. fotoğraf olduğuna göre çok fotoğraf çekiyorsa bugün bile çekilmiş olabilir. En arka Çiğdem Hanım, en arka sağ köşede ucu gözüken bina benim binam. Hatta benim katım şu anda, o kattayım ben yani. Konuma kadar geldim. Çok mütevazısın. Evet, evet, evet efendim. Öyleyimdir. Alo, Frankfurt'tan dinliyorum yine demiş Gülfer. Dün de Frankfurt'taydın, yani yer değiştirmemişsin. Selamlar abi, bu otel fiyatları ne olacak böyle demiş. Şimdi tam adamına sordum. Otel fiyatı deyince de ben şimdi, Allah için. Otel fiyatı ile ilgili fikir alınacaksa da ben yani. Neymiş bir dakika. Tamam, yoldan bir video gelmiş de veremedim yayına. Az önceki şarkının dinlediğiniz şeyler arası yolculuk galiba, burası bir video atmış. Sen kaşındın demiş, al sana 8. fotoğraf, yine salatalık ya. Ya arkadaş.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran Taşıt Finansmanı var. Hepimizin dünyası...
1: Dünya Katılım var.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
5: Emre Mutlu Show devam ediyor.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Expertiz günün şarkısını sundu.
1: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

Hem de kusura bakma, rahatsızlığımdan dolayı gece uyuyamamıştım. Yayının bir kısmını kaçırdım. Hipofiz bezimi bozmuş. Gizli gizli verilen ilaçlar demiş. Çok üzgünüm, bazı insanlar çok kötüler. Çok geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum. Acil şifalar diliyorum. Bütün hastalara, dertlere deva, hastalara şifa.

kolay değil çünkü yani hakikaten Allah sağlığımızı almasın elimizden. Emre abi günaydınlar, hayırlı sabahlar, ancak yazabildim. Yemin ediyorum 7-20 geceden beri dinliyorum. Niye yemin ediyorsun, inanıyorum sana. Sen kay, anlamıyorsun beni. Umrun taşı değil mi? Hevesler geçtiğinde göreceğim ben seni. Sorduğun sorunun cevabını WhatsApp'tan yazıyorum sana şimdi. Programı ilgilendirecek bir konu olmadığından dolayı şimdi onu dillendirmeyeyim burada. Teşekkürler. Almanya Nürnberg'den günaydınlar demiş. Sık sık dinleme gayret ediyorum lakin her sabah maalesef olmuyor, bu sabah saat 10'a kadar sizinleyiz demiş. Teşekkürler Nürnberg'e, selamlar. Hayırlı sabahlar be ya. Cumartesi günü çok büyük yağmur yağacakmış demiş. İstanbul ve Marmara'da. Yağsın bakalım, yani geçen seneye göre %70 mi %80 mi ne daha fazla yağış alıyormuş bu dönem. En son ne zaman yağmur, nereye yağış alıyor ben anlamadım ki. Bayağıdır yağmur yağmıyor yani, hani bir geçenlerde böyle bir ıslattı geçti İstanbul'u, böyle çok bir aman aman yağmur yağdı diyebileceğimiz kadar yağmur değildi. Herhalde memleketin genelinden bahsediyorlar herhalde. Marmara bölgesi hoş değildir yani. Ya da biz yağmuru fark etmeyecek kadar... Gözleriniz kör mü oldu fark etmeyecek kadar? Abi öğlende köfte yemeye karar verdim, ne dersin demiş. Bana ne abi? Bak öğlende köfte ısmarlamaya karar verdim deseydin mesela beni ilgilendiren bir konuydu, ama şimdi senin... Mesela itiraz mı etmem normal mesela... Hayır kardeşim, saçmalama, ne köftesi ya. Ne yersen ya, afiyet bal şeker olsun kardeşim. Bu kararını benimle paylaşacak kadar şeffaf olman da ayrıca teşekküre, takdire şayan bir hareket. Kimleri gömdün be Gülşen demiş. Şiir yazmış, Mabel'e vermiş. Abi kolay gelsin, vallahi ben de sabah 7-10'dan beri dinliyorum demiş. Anca yazabildim, kusura bakma, iş güç demiş. Canın sağ olsun. Biz de sizin sözünüz beyandır arkadaşlar. Ama ona 10 kalada gelip günaydınlar, konu neydi falan deyince... Oho! Cımbızlara doğru geçeceğiz yeni saatte. Ama tekrar sabah mevzumuzu hatırlatalım yeni gelenler madem var. Efendim senin için hayatında neyin yedeğinin olması şart? Konumuz buydu. Neyin yedeğinin olması gerekiyor? Yani ney senin için yedeksiz asla olmaz. 0544-886-1886. Hep biz sana bir şeyler ısmarlamak istiyoruz. Hiç de kabul etmiyorsun demiş. Bir de sen bir şeyler yap şu kardeşinin cebinde, akrep mi var mübarek? Sence şartlar eşit mi? Şartlar eşit mi sence? Ayıp ediyorsun, ne istiyorsun?

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 34, Bursa 28, Antalya ve Diyarbakır 41 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, 5 yol İncirli, Topkapı Çağlayan. Aksi yönde Haliç Merter, Sefaköy, Avcılar yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası. Dünya Katılım
2: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
5: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
6: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Fırlanta.
5: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

günaydın. 3 tane ilişkim oldu şu hayatımda. Üçünde de aldatıldım. Bir çocuk konuşmamız için çok çabalıyordu diye onunla konuşmaya başladım. Kendimi de kaptırdım hemen. İnşallah bu sefer ilişkide 3. kişi olmam dedim. Baktım 7. kişi olmuşum. Kıyamam ya.

Benim taşeronların yedeği var demiş. Fotoğraf makinemin bataryasının yedeği olmazsa olmaz. Evet. İşte profesyonel iş hayatında şartlardan bir tanesi bu. Hele ki fotoğrafçılık, kameramanlık gibi iş yapıyorsanız. Abi yayın gitti geldi internet üzerinden, seni dinlemeyince duvarları yumrukluyorum demiş. Abartma dostum ya. Eline koluna yazık, olur mu öyle şey? Yine yerin dolmadı. Abi politika faizinden beklentin ne demiş? Salladı, ne diyorsun abicim Allah aşkına? Olmadı, koyduk, bu aşk biz... Şimdi televizyonda haberlerde gördüm de sana sormak istedim demiş. Maksat muhabbet olsun. Politika faizinden beklentimi anlattığım bir yayın olduğunu düşünsene. Aşk fena.

Herkese günaydınlar, utanarak söylüyorum, birazcık geç kaldım. Geçmem gereken yeri biliyorum, lakin neden geç kaldım? Çünkü baba olduğumu öğrendim. Aşırı, aa ne kadar güzel. Aşırı sevinçliyim demiş. Vallahi ben de sevinçliyim. Alkışlar geldi WhatsApp'tan da. Herkes sevincini paylaşıyor dostum. Allah umarım sağlıklı saatli dünyaya gelmesini nasip eder. Yaz baba olacağımı değil de baba olduğumu yazmışsın. Yani çocuğun varmış da bu mu çıktı piyasaya? Tam bir anlatsana bize bir. Ya biri çıktı, sen benim babamsın mı dedi. Cümleyi evet birazcık... Bak herkes aynı şey yazmış. Baba olduğunu öğrendim, baba olduğumu öğrendim yazınca bir çocuğum vardı da. Dur abi Allah'ın izniyle elim ayağıma dolaşık hala demiş. Olacağımı olacağımı tam düzeltti. Baba olacağını öğrenmiş. Öbürü de olabilirdi.

Bir fotoğraf gelmiş. Neymiş bu otopark bedavacı tarifesi? Hem bedavacı olup hem bu fiyatlar nasıl oluyormuş? Hemen çıkacağım 250 TL. 3 dakikaya geliyorum 250 TL. Yazı okunmuyor ama bir şeye bakıp geliyorum 250 TL. Park etmeyeceğim demiş. Burası otopark 250 TL. Manevra yapıyorum indirimli 250 TL. Halk günü dinli 250 TL. E adamlar taş mı yesin? Altının durumu ne olur Emre demiş. Abicim. Politika faizi, altının durumu. Bak ağzımdan çıkacak şeyleri ciddiye alıp bana güvenip bir şey yaparsınız. Sonra vicdanım sızlar aydın. Ne bileyim abim yani git aç şey ekonomi kanallarını seyret. Ne bileyim Haluk Levent'e sor hani. Maddi işlerden anlayan birini takip et. Kelin ilacı olsa başına sürermiş. Maliye Bakanı yapacağız seni demiş. Bir o eksikti he. Abi sen Yusuf'a gülücük atıyorsun bana niye cevap vermiyorsun? Yusuf kim ya? Politika faizinden beklentimiz dünya barışı, bol huzur, sağlık, sıfır enflasyon. Hadi inşallah. Bu şarkının orijinali Sezen Aksu'nundur. Çok severiz ama bu versiyonu beğendim. Umarım beğenirsiniz. Biraz daha genç kafası ama fena değil. Tahmin etsen bulamazsın. Başlayınca anlıyorsun anca. Bu sabah şarkıları karıştırırken duydum, dinledim.

Uyuyakalmışım dinlerken demiş. Sağ ol abi, hakaret mi teşekkür mü yani ben? O kadar mı enerjimiz, biz enerji... Benim lakabım enerji bakanı be! Nasıl uyuyakalırsın? Emre kardeşim, Özlem Hanım'ın sesi çıkmıyor, altın çıkışa geçti demiş. O yüzden sesi çıkmıyordur, ben sana söyleyeyim. Bugün herkes sevincini paylaşıyor ama ben bugün üzgünüm demiş. Eşim beni sevmiyor. Günüm çok kötü başladı. Ben yalnız bir adamım galiba demiş. Ailem de beni sevmiyor. Annem, babam, kardeşlerim. Allah Allah. Yusuf niye böyle diyorsun? Dur senle WhatsApp'tan konuşalım biraz. Geride geride dolaşırken biz hayat kaldı. Hiçbiri sevmiyorsa biz seviyoruz Yusuf. Olabilir. Şey geyiği vardır ya, kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama saygı duymak zorunda.

Seni seviyoruz Yusuf kardeşim yazmış bir sürü kardeşimiz. Bizimle olanlar yıkılmaz, eğilmez, bükülmez. Sevilmeye mahkumdur bizimle olanlar. İnsan bazen kendini çok kötü hissediyor olabilir. Bazı şeyleri yanlış anlıyor olabiliriz. Bazen insanlar tarafından sevilmediğimizi düşünsek de bizi çok seven insanlar tarafından yaşatılan üzüntüler sebebiyle aslında öyle değilken durumu böyle kendimizi daha kötü hissedebileceğimiz psikolojiye girebiliriz. Bazen de psikoz çıkar. Yusuf yazıyor bir yandan, ben onunla konuşmaya devam edeceğim. Sıkıntı yok ama asla kendini yalnız hissetme burada. On binlerce insan şu anda senin derdinle dertlenebilecek kadar güzel insanlar. Bak Yusuf'u seviyoruz, seni seviyoruz yazmışlar. Sevmezlerse sevmesinler be. Böyle atarlı bir tayfamız da var. Sevmezsen sevme be. Ben kendimi severim demiş. Bak Allah seviyor onu yeter demiş. Bak gördün mü? O zaman bu şarkı benden Yusuf'a gelsin. Yani kendini alma sözleri de yani genel man eğlenceli diye sana söylemiyorum ben. Bu şarkı sana yani tam bir şey oldu. Onu gördüm karşımda, bir edepsiz merhaba falan. Yusuf bak o kadar da değil.

0: Hala yazmayanlar yazsınlar, cımbızlara geçeceğim. Senin için bu hayatta her zaman neyin bir tane mutlaka yedeği olur. O WhatsApp'ta çok mesaj var, şunları bir. Otoban boş diye mesaj yazmış. Seni seviyoruz Yusuf kardeşim yazmış. Emre beni de kimse sevmiyor, kimse beni kahvaltıya götürmüyor. Ya dur abi, dur bir dakika ya. Fırsattan istifade bu da. Sende suç yok Emre demiş. Sen elinden geleni yapıyorsun. İnsanların bazıları çok fena, Allah seviyor demiş. Çok zor birini sevmek çünkü nasıl sevsinler demiş. Yusuf İstanbul FM dinleyicileri seninle demiş. İyi ol Yusuf demiş. Teşekkürler. İşte biz böyle bir aileyiz, görüyor musun? Otoban boş ve şok olmuş. Nasıl boş? Allah Allah. İnşallah ben dönerken de boş olur ya. Ya bıktım bu Mahmut Bey gişelerden. Neyse, en son bıktım dediğimde 500 binlik olduk. Seviyorum seni Mahmut Bey gişeler. Ağzımdan çıkan her şey niyet anlamına geliyor. Seviyorum seni. İyi ki varsın Mahmut Bey gişeler. Tabii içimden ama paranın yedeğinin olması lazımmış. He.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
2: Çok seviyoruz.
1: Burası İstanbul.

0: Şimdi önümde bir tane haber var. Habertürk'te. Gencin birisi bayılmış yerde. Ölmüş de olabilir yani. Yerde yüzüstü yatan bir insan. Yanına bir dayı yaklaşıyor, 56 yaşındaki iblis. Yardım edeceğine çocuğun cüzdanındaki 6000 lira parayı alıp defolup gidiyor. Ne hale geldik arkadaşlar. Etrafınızda böyle pislik, böyle iblis, böyle deccal, böyle soysuz, böyle namussuz, böyle alçak insanlar dolaşıyor. Haberiniz olsun. Yani yerde yüzüstü yatan birini dürtüp ambulans arayacağına, kendi yapabileceği bir şey varsa yapacağına, çocuğun cüzdanından parasını alıp gidiyor. Bak, bu adam senin yanından geçiyor. Emin ol, akşama kadar böyle tiplerden binlerce, yüz binlercesi etrafınızda dolaşıyor. Allah'ım karşılaştırma. Ya da cüzdanını alırken benle karşılaştır. Öyle bir ricam olabilir Cenab-ı Allah'tan. O cüzdanı dürüp büküp çocuğun cebine geri koyduktan sonra bunu da kibar bir dille uyarmayı nasip et yarabbim. 56 yaşında bir baltaya sap olamamış, insanlıktan gram nasibini alamamış. Allah'ım sen sabır ver. Nasıl insanız? Ya nasıl, bak sinirlerimiz bozuluyor abi. Sinirlerimiz bu ya. Böyle insanlarla aynı toplumda yaşayıp sorsan şimdi var ya, neler anlatırsan neler, sana insanlık dersi verir. Her yerin kamera olduğu bir yerde, yani Allah görüyor her şeyi. Bırak kamerasını da. Rezil rüsva yok mu torunun, torban, çoluğun, çocuğun? Nasıl?
1: Ne olacak?
0: Pis herif ya.
1: Sonu bir barışır karam bir güzel.
0: Pis herif, pis. Beni böyle

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Garaj Oto Ekspertiz. 1 gram altını bile kapınıza getiren

gideceğiz, ne yapalım? Herkes birilerinin hayatına geldiği gibi birilerinin hayatına gitmek zorunda. Allah gecinden versin, bazen toprak olup, bazen anlaşamayıp, bazen iş ortaklıklarını bozup, bazen komşusu olup, bazen okul arkadaşı olup,

0: bazen yol arkadaş olup Allah bunu dedirtmesin. Olur gitme. Kimler burada? Şu anki psikolojini anlatan bir emoji atar mısın bana? Şu anki aman olgusunu düşünerek at. Yani rastgele bir şey atma. Şu anki psikolojini anlatan, izah eden bir emoji istiyorum senden. 0544-886-1886. Bir de sana bir şarkı ayarlamışım ki. Daha var, daha veda etmemize var. Hemen gitmiyorum. 9.55'te çalacak veda şarkım. Bugünün sana özel ayrılan şarkısı. Senden şu anki bak, psikolojiye bak. Mısır koçanı psikoloji. Yok öyle bir emoji. Tabii canım. Futbol topu atmış ya.
1: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM. Burası İstanbul FM.
0: Şimdi ona göre söyleyeceğim. Şenon da maymun atmış. Yanı yok demiş, sıcak mı oralar? Düştüm

Bu şarkı son şarkım değil ama sana gelsin. Yeniden doğar güneşin. Her sabah yeniden. Her yeni gün yeni bir başlangıç. Yolun açık Allah'tan. Yolun açık Allah'tan. Cümlenin güzelliğine bakar mısın? Allah'tan ki yolumuz açık. Şans anlamında söylemiyor bunu. Yolun açık Allah'tan. Allah açar senin yolunu. Hiç merak etme. Derdini, tasanı, sinirini, stresini, kederini, gamını, kasavetini bir kenara bırak, biraz düşün. Çok uzun değil bu hayat. 50 kere düşsen de 60'a kadar yolu var de. Ama her seferinde lütfen kalk. En sert yumruğu yesen de emin ol, bu dünyada daha sertini yiyenler var. Onlar da kalktı. Vazgeçmem, düşmem ben, yolum açık ol. En basitinden bir örnek vereyim. En zor bu gecenin sabahı olmaz dediğin günlerde Atatürk'ü düşün. 7 cihan bir araya gelmiş. İçten dıştan her yerden ölüm fermanı verilmiş. Sen diyorsun ki gelin. Topunuz gelin.

0: kahraman dediğin zaman aklına gelebilecek en büyük birkaç kahraman hikayesine bak.
1: Tersiz bir tarafın düzüne de sor mesela.
0: Mesela.
1: Kazansan da kaybetsen de hiç hiç hiç hiç kendine karşı durmayıp.
0: Mesela bu son şarkıda eğer yapabiliyorsan, evindeysen, iş yerindeysen, kulaklıkla dinliyorsan ya da arabadaysan camlarını kapat, birazcık klimanı aç, sıcak olmasın. Ver sesi sonuna kadar. Bugünün bu şarkıyla bezensin. Sana özel de seçtim ha. Özel ha. Kıymet bil bak. Estağfurullah, senin kıymetini ben bileyim. Hep var ol. Hanımlar beyler. Bana ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geldik. Nasıl geçtiğini ben anlayamıyorum. Siz anlayabiliyor musunuz bilmiyorum ama 3 koca saati beraber deviriyoruz hafta içi her gün. Yarın da haftanın son iş günü. Mübarek günde. Sabah buluşmak, görüşmek, gülüşmek nasip olur inşallah bize. Yeniden. Bir sabahın daha içinden geçeriz beraber diye ümit ediyorum, neden olmasın. Yapacak daha iyi bir işin yoksa ya da daha önemli bir işin yoksa ben burada olmaya gayret edeceğim. Seni de bekliyor olacağım. Su gibi geçiyor demiş. Bana bugün destek olan, manevi açıdan destek olanlara teşekkür ederim. Umarım her şey düzelir demiş. Düzelecek Yusuf kardeşim. Unutma ki en karanlık gecenin bile sabahı oluyor. Her şeyini kaybetsen de neşeni kaybetme. Neşe mi kaldı bizde deme. Yedek depoları aç, yedek şarj ünitesini, yedek bataryayı devreye sok. Mutlaka bulursun tebessüm edecek bir şey. Kendiyle barışan herkesle barışır, kendini seven dünyayı sever. Ne demişler? Allah var, gam yok. Hey yavrum hey. Mekan ışıkları yavaş yavaş kapanıyor. Sandalyeler ters çevrildi. Yerler süpürülüyor. Hesap istedik, gelmedi. Kaptanlara hesap gelmez. Gemiyi en son kim terk eder? Kaptanlar. Ben ve bütün kaptanlar. Sizi çok seviyorum. Bu şarkıyla sizi baş başa bırakıyorum. Yarın sabahta görüşmeyi ümit ediyorum. Bugününüz çok güzel geçsin. Hoşça kalın.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 34, Bursa 28, Antalya ve Diyarbakır 41 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Topkapı Çağlayan, Beşyol İncirli, Aksiyon'da Haliç Merter, Sefaköy Avcılar yoğun. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir Mahmut Bey, Hastalok Meydanı, Aksiyon'da Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda altın bir...

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 34, Bursa 28, Antalya ve Diyarbakır 41 derece olacak.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 34, Bursa 28, Antalya ve Diyarbakır 41 derece olacak.

0: Reklamlar.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tami de çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 34, Bursa 28, Antalya ve Diyarbakır 41 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 34, Bursa 28, Antalya ve Diyarbakır 41 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam.
2: Reklam.
3: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

şey soracağım. İstanbul afet şehri mi oldu? Ne oldu, ben anlamadım ki şimdi. Yani 2-3 gün önce çekirgeler bastı şehri. Onun sonrasında dün acayip bir fırtına çıktı. Vallahi öyle böyle fırtına değil. Yani işte uçan çatının sokağa düşmesi mi dersiniz? İşte ne bileyim, havuz kenarlarındaki şezlongların uçması, yer değiştirmesi, şemsiyelerin havalanması mı dersiniz? Daha neler neler neler neler. Allah Allah, ne olduk ya? Yani çok enteresan bir durum yaşadık dün baktığımız zaman İstanbul'da. Vallahi yani bir afet şehrine döndük. Birkaç günden beri çekirgeleri konuşuyoruz. Hepimizin evinden dev dev çekirgeler çıktı. Dün de işte bir fırtına çıktı ki sormayın. Bir de bir şey soracağım. Yani o fırtına, o rüzgar, o bulutlar arkasından yağmur getirdi mi? Yani benim olduğum noktada, o bölgede yağmur yağmadı. Ama dün Yalçın bizim oraya yağmur yağdı diyen varsa vallahi beni bir aydınlatsın. Yani ben yağmuru göremedim ama sadece gerçekten o gökyüzündeki ürkütücü bulutlar o kadar da hızlı hareket ediyorlardı ki, yani saniyesinde o fırtına vallahi acayip. Bilemiyorum. Böyle bir İstanbul gününden sesleniyorum sizlere, hepinize. İstanbul'un dışında dinleyen bütün dinleyicilerimiz, duyun bakın ne kadar zor şartlar altında. Vallahi billahi ya. Peki, 23 Temmuz Perşembe günündeyiz. 2:11 geçiyor saatler ve tabii ki İstanbul FM'de her zaman olduğu gibi bu dakikalarda başlayan program Yalçın.net. Saat 16'ya kadar buradayız. Ama şunu söyleyeceğim, şunu soracağım. Serinledik değil mi biraz? Ya ben kaç günden beri, yok bizim evimizde klima falan yok. Zaten öyle şeyleri çok da sevmiyoruz. Klima yok ama gerçekten dışarıdan gelen o serin rüzgar, serin hava, rüzgar bu arada çok da güzel, çok da güzel uyuttu valla. Uzun zamandan beri böyle bir uyku çekmemiştik diyebiliriz. Saat 16'ya kadar buradayız. Yalçın.net İstanbul FM'de başladı. Hepiniz hoş geldiniz.

Vallahi tabii dünkü fırtına yağmuru getirmiş. Belirli yerler var. Sizlerden bir mesajlar gelmeye başladı WhatsApp üzerinden. Bu arada 0544-886-1886 İstanbul FM'in de WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Sizler de ne yapıyorsunuz? Tabii ki mesajlarınızla programlara, İstanbul FM'deki bütün programlara dahil olabilirsiniz. 0544-886-1886 Şimdi tabii ki devam edeceğiz, bir bakacağız ama her şeyin öncesinde aslında ilk başta öyle başlamak lazımdı. Fakat fırtınayla yine çekirgeyle vallahi bir çekirgede tutturduk gidiyoruz yemin ediyorum. Onlarla başlamayacaktık. Filenin sultanlarıyla başlayacaktık. Çünkü filenin sultanlarının bugün maçı vardı Kanada'yla. Kanada'yı yendi ve yarı finale yükseldiler. Yarı finale yükseldiler. Vallahi kızlar bizi mutlu ediyor. Türk halkını mutlu ediyor. Keyiflendiriyorlar harikulade bu galibiyetleriyle. Devam etsin. Yarı final, final ve şampiyonluk gelsin tabii ki. Onu da söyleyelim. Şimdi güzel takip ediyoruz. Takip ediyoruz. Ve tabii ki bu akşam evet Beşiktaş'ımızın da bir maçı var. Onunla alakalı detayları da sizlere aktaracağız. Dün akşam 5'te 40'lar elinde hafif yağdı abi. Gece gibi oldu. Cuma cumartesi sağanak yağışlı kuvvetli. Ben Can diye yazmış. Aa bir dakika ya sen dünkü 40'lar elinde... Aa no, peynir mi isteyecektik biz senden? Diyorsun ki 40'lar elinin peyniri meşhur diyor. Ben hiç duymadım ya orada 40'lar elinde nasıl bir peynir var ki? Yani ne bileyim hani ya bir tek bizde üretiliyor. İşte tüm Türkiye'ye ve dünyaya 40'lar elinden gidiyor falan... Dediğin şekilde bir peynir mi bilmiyorum ki. Vallahi isteyelim sen gönder bakalım yani. Saat 2 olunca da İstanbul FM'i açıyoruz diyor. Şahane. Ama bilemedim. Çok ciddi söylüyorum. Yani 40'lar elinin peyniri nasıl meşhur, nasıl

Ramazan Özden burada. Vallahi ben dondum diyor. Gece camları kapattım. Birisi arkamdan geri açmış. Donduğum için bütün gece kalkıp cam kapattım. Cam kapatıp yatıp cam kapatıp yattığı için de uyuyamadı büyük bir ihtimal. Peki şimdi Canan burada. Yalçın merhaba, senin geçen gün bahsettiğin çekirge, evet, dün akşam cam açık otururken gelip oğlumun bacağına kondu diyor. Oo, ne diyorsun? Korkunçtu diyor. Sonrasında kovalamaca başladı. Şu an hala elektrik süpürgesinin içinde açıp bakamıyoruz bile, öldü mü diye. Aa, bir dakika. Elektrik süpürgesi durumuna yani başladınız. Çünkü böyle mesela yapay zekaya sorduğunuz zaman ya da ne bileyim başka bir şeye, böyle internete sorduğunuz zaman, evimde tünün üzerinde çekirge var, acaba ne yapmam gerekiyor diye sorduğunuzda birkaç böyle alternatiften sonra diyor ki elektrik süpürgesiyle onu çekin diyor. Ay. Vallahi. Ama diyor sonrasında hani ya işte o toz torbasından ya da kutusundan işte ne yapıyorsunuz? Açıyorsunuz, sokağa atıyorsunuz öldürmeden. Onu da söylüyor altını çizerek, bilginiz olsun. Ah Canan, ah.

yapıyor zaten. Bilginiz olsun. Şimdi önemli bir karşılaşma aslında. Bu akşam saat 21'de Beşiktaş'ın kendi stadyumunda, yani Avrupa Ligi ikinci eleme turu karşılaşması. Hemen söyleyeceğim. Beşiktaş'ın rakibi bu akşam saat 21'de Midtjylland ya da Midtjylland diye de bilirsiniz. Yani bunu şimdi bu akşam aslında bu karşılaşmayı anlatacak spor spikerine de başarılar diliyorum. Çok ciddi söylüyorum. Tamam, onlar biraz daha alışıktır. Yani özellikle bu tür takımları çok daha fazla telaffuz ediyorlar ama yani etmeyenler ne olacak? Mesela biz nasıl okuyacağız bunları? Allah'tan yani okuyabiliyoruz Midtjylland diye. Şaktırma ya. Google'a sorduk. Aynen. Şimdi bu akşam saat 21'de Beşiktaş stadında saat 21'de maç var ve şimdiden tabii ki stat çevresindeki bazı yollarda trafiğe kapatılmış durumda. Bilginiz olsun. Bunun bir hatırlatmasını yapmak istedim size. Oralarda bu saat itibariyle akşama kadar bir işiniz gücünüz varsa bazı yollar kapalı. Trafik yoğun. Bakın, biraz da hava bulutlu. Her an yağmur yağabilir. Trafik daha da artabilir. Bu yüzden size bu hatırlatmayı yapmak istedim. Ama akabinde de Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. Vurduğun rakip kaleye ne olsun? Gol olsun!

0: devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor.

Yavaş yavaş ilk saatin sonuna doğru yaklaşıyoruz. İstanbul FM'de yalçın.net'te diyor ki Canan, Yalçın yapma, biz korkudan açamıyoruz ki, kocaman bir şey bu, akşam çok korktuk diyor. Çekirge ile alakalı söylemişti. Vallahi bir şey söyleyeceğim, yani onu bir şekilde Canancığım, yani kapağını açacaksın. Yani üzerine sıçramadan dışarıya sıçramasını sağlayacaksın. Yani olay vallahi böyle. Yani yapacak bir şey yok. Çok ciddi söylüyorum. Mesela yapay zekaya sorduğunuz zaman, bunu bizzat söylüyor. Diyor ki şunu şunu yapın, bunu bunu yapın diyor. Ama yapamıyorsanız son çare diyor, elektrik süpürgesiyle onu incitmeden onu çekin diyor mesela. Evet, ama tabii ki onun biliyorsunuz ellerindeki o vantuzlar var ya, öyle bir yapışıyor ki oraya. Vay vay vay, bilmiyorum. Madem bugün Beşiktaş'ın maçı var, Mustafa Sandal pazara kadar çal diyor mesela dinleyicimiz. Ya işte ona bir bakacağız. Peki, teşekkürler. Ha, Kırklareli'nin meşhur peynirinin olmasının sebebi Istıranca dağlarının bitki örtüsü, geleneksel üretim yöntemleri ve en az 6 ay olgunlaşma süreci diye yazmış Kırklareli'den Can. Can, kendin mi yazdın bunu? Bak, internetten mi aldın? Copy paste mi yaptın? Bilmiyorum. Peki, teşekkürler.

0: gemileri yaktığınız birileri var mı? Ya da bir şeyler? Çok zor bir karar değil mi? Yakıyorum ulan gemileri senin için falan. Böyle bir şey var mı? Yani gemi yakmak çünkü çok da kolay bir şey değil. Şarkıda İrem Derici öyle söylüyor. Ama zaten zamanından beri çok duyduğumuz sözlerden biri, gemileri yakıyorum kardeşim. Var mı öyle bir şeyler ya? Var mı hayatınızda? Vallahi paylaşın, okuruz. Peki şimdi bu saati kapatıyoruz. Yeni saate ilerleyeceğiz. Bu saati Gülşen'le kapatacağız. Yeni saate de Buray'la giriş yapacağız. Kupa Kızı Sinek Valesi şarkısıyla. Daha fazlası için de kulağınız bizde olsun.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 34, Bursa 28, Antalya ve Diyarbakır 41 derece olacak.

0: Reklamlar.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali.

sokaklarda kişisel buzdolabı ama hani içinde yiyecek içecek falan bir şey yok. Sadece sizi serinleten bir buzdolabı gibi bir şey düşünün. Yani siz içine girebiliyorsunuz, 10 dakika içerisinde sizi buz gibi yapıyor. Yani o sıcak havalardaki bunaltıcı sıcaklıktan biraz olsun serinletiyor. Dışarı çıkıyorsunuz ve yaşantınıza devam ediyorsunuz. Böyle bir şey olsa onun içine girer miydiniz? Soruyorum abi, evet yani ben girerim diyor bak. Yani şöyle bir şey var. Japonlar yine yapmışlar yapacağını sevgili dinleyiciler. Orada da hava sıcaklıkları 40 dereceye kadar çıkıyor. Böyle olunca da adamlar bir şeyler üretmeye çalışıyor. Ya kardeşim diyor yani şu sokaktaki insanları biraz serinletelim şeklinde. Evet. Bir şeyler bulmaya çalışıyor ve birisi buluyor. İnsan buzdolabı. Aynen adı bu. İnsan buzdolabı. Böyle içine giriyorsunuz. 10 dakika içinde tamamen serinletmeyi vaat eden yeni bir ürünü piyasaya sürmüşler. Yani olay bu. İçine giriyorsunuz. 10 dakika içerisinde serinliyorsunuz. Ve devam ediyorsunuz. Ama şimdi tabii ki böyle içinde klima veya vantilatör falan yok. Çok daha etkili başka bir serinletme teknolojisi varmış içerisinde. Ve Japonya halkı belirli yerlere koymuşlar o insan buzdolabından. Ah puf falan çok sıcak deyince hemen onun içine giriyorlar. 10 dakikada serinliyorlar. Düşünsenize İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde yürüyorsunuz. Ne bileyim işte 500 metrede bir ara mesafeyle o buzdolabından var. Sıra olmaz mı önünde bence? Olur vallahi ya. Bence olur. Çok ciddi söylüyorum. Ama Japonya bunun üretimini gerçekleştirmiş. Hava sıcaklıkları 40 dereceye kadar da çıkınca belirli yerlere koyuyor. Oradaki Japonlar içine giriyor. 10 dakika sonra pöfür pöfür. Ay Allah.

Fazla durmaz Yalçın Bey, söker götürürler valla. Japonya'da değil, Türkiye ile alakalı söylüyor. Ha valla bilmiyorum. Yani onu biraz sabitlemek lazım ama yani onu sabitleseniz ne olur? ATM makinelerini söküp götürüyorlar. Valla bilemiyorum. Şimdi Yalçın.net devam ediyor. Yeni saatteyiz. İstanbul FM'deyiz. Perşembe gününde saat 16'ya kadar da beraber olacağız tabii ki sevgili dinleyiciler. Bu arada ara ara İstanbul trafiğinden de hani bilgilendirme yapmaya çalışıyorum size. Bu saatlerde özellikle ne bileyim işte evinden işte işinden çıkıp da evine gitmek isteyen ya da yollarda olanlar için çok önemli. Mesela şurada E5 üzerinde Haliç'te Orta Köprü deniyor. Ok Meydanı yönünde sağ şeritte zincirleme trafik kazası meydana gelmiş durumda. Çok geçmiş olsun. Bu yüzden bir şerit trafik kapalı orada. Trafiğe kapalı. Yoğun bir trafik var. Orada bir kez daha söyleyeyim. E5 üzerinde Haliç'ten Ok Meydanı'na ama Orta Köprü'de zincirleme trafik kazası meydana gelmiş durumda. Bir şerit trafiğe kapatılmış. Yoğun da bir trafik söz konusu. Hani orası da çok fazla kullanılan güzergahlardan biri aslında. Bunu da söylemek lazım. Çok geçmiş olsun. Orayı kullanacak olan dinleyicilerimiz için bir ön bilgi aktarayım. Hani başka bir taraflar, alternatif yollar biliyorsanız oradan da kaçmaya çalışın. Mesajlarınız geliyor bu arada. Onlara da birazdan bakacağız tabii ki. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Ve bu saat içerisinde tabii ki birazdan da WhatsApp istek hattını devreye sokacağız. Sizin istediğiniz bir şarkıyı çalacağız İstanbul FM'de. Şarkınızı bir düşünün bakalım şimdiden.

0: Alex devam ederken biraz önce söylediğim gibi WhatsApp istek hattını devreye sokacağız ve sizin istediğiniz bir şarkıyı çalacağız. Ve işte istediğiniz şarkıyı İstanbul FM'de duyunca da keyfiniz biraz daha yerine gelecek. Biz onu düşünüyoruz. Öyle evrene güzel mesaj verelim, güzel olsun. Şimdi bilmeyenler için hemen söyleyeceğim. Bu bölümde sizin istediğiniz bir şarkıyı çalıyorum ya. Sizin şarkınızı çalabilmem için de WhatsApp'tan mesajı ilk gönderen, ulaştıran isim olmanız gerekiyor. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Bu numaraya mesajınızı sesli de gönderebilirsiniz, yazılı da gönderebilirsiniz. Sizin için hangisi daha kolaysa o şekilde gönderin. Ama sesli mesajı bilginiz olsun yayınlıyoruz.
1: Evet.
0: 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Mesajı bana ilk ulaştıran isim olursanız sizin istediğiniz şarkıyı çalacağız İstanbul FM'de. Herkese kolay gelsin.

Herkese çok teşekkürler. WhatsApp istek hattını devreye soktuk biraz önce. Tabii ki 0544-886-1886 WhatsApp numaramızdı. Bu numaraya mesajını ilk ulaştıran isim şanslı isim olacak. Onun istediği şart.

0: şarkıyı da çalacağız demiştik. Gelen sesli bir mesaj var ilk olarak. O zaman bir dinleyelim bakalım.
1: Merhabalar, kolay gelsin. Eğer zahmet olmayacaksa APO'dan Ömür çalarsanız İstanbul trafiğinde bence güzel gider.
0: Vay vay. Görkem göndermiş bunu bu arada. Görkem 10 puan 1536 puanla bugünün şampiyonu sensin. O zaman ne yapıyorsun? Radyonun sesini biraz daha açıyorsun. Şarkın geliyor.
2: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.
3: Öyle bir ağırlık var.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam.
2: Reklam.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

ama hani biraz önce WhatsApp istek hattını devreye soktuk. Mesaj gönderip de şarkısını çalamadığımız dinleyicilerimiz var. Onlara çok teşekkürler. Bir alkış gönderelim. Ve sonrasında tabii ki bugün bizimle birlikte olan herkese çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Zaman ayırdınız, kulak verdiniz, dinlediniz. Teşekkürler. Şimdi birazdan da Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlayacak. Bir aksilik olmazsa da yarın saat 14'te yine İstanbul FM frekanslarında beraber olacağız. Güzel şarkıları dinleyeceğiz. Güzel şeylerden bahsetmek istiyoruz tabii ki. Onlardan da bahsedeceğiz. Hemen söyleyelim. Aynı zamanda şunun da bir hatırlatmasını yapalım. İstanbul FM'i sosyal medyadan takip edin. Instagram'da aktif durumdayız. Bilginiz olsun. İstanbulfm.com.tr bizim web sayfamız. Bizi oradan da rahatlıkla dinleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda tabii ki şu da önemli. Akıllı cep telefonlarınıza İstanbul FM'in mobil uygulamasını indirin sevgili dinleyiciler. Yani cep telefonunuz nerede? Biz de oradayız. Oradan da bize ulaşabiliyorsunuz. Bunun hatırlatmasını yaptıktan sonra diyelim ve yarın saat 14'te görüşmek üzere. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 34, Bursa 28, Antalya ve Diyarbakır 41 derece olacak.

0: nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar bir saat boyunca İstanbul FM'de.
1: Nerede o eski şarkılar başlıyor.

Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın.

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 34, Bursa 28, Antalya ve Diyarbakır 41 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Topkapı Zincirlikuyu aksi yönde Mert Er Avcılar etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve

0: Aydın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Üsküdar Temde Ataşehir Kavacık çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük devam ediyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası Dünya katılım var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
7: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
8: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80's, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 34, Bursa 28, Antalya ve Diyarbakır 41 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü, Florya, Merter, Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Beylikdüzü etkisini sürdürüyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yine yoğun. Bahçeşehir, Mahmutbey, Hastal, Seyrantepe, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç oldukça yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ataşehir tek yönlü yoğun. Kartal Ataşehir ise çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Fırlanta.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
6: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
7: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklamlar.
3: Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tamide çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tami.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
5: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com.

Expertiz günün şarkısını sundu. Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM. Burası İstanbul FM.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 34, Bursa 28, Antalya ve Diyarbakır 41 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü, Florya, Merter, Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Beylikdüzü etkisini sürdürüyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yine yoğun. Bahçeşehir, Mahmutbey, Hastal, Seyrantepe, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç oldukça yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ataşehir tek yönlü yoğun. Kartal Ataşehir ise çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.